Konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. İtalyan orkestra şefi Riccardo Minasi yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Wolfgang Amadeus Mozart'ın yazdığı ilk flüt konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1970 doğumlu İsviçreli flüt sanatçısı Emmanuel Paüt. Konser programından ilk olarak Franz Schubert'in İtalyan stilinde uvertürünü dinliyoruz.

Franz Schubert'in İtalyan stilinde uvertürünü Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 17 Eylül 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 313 sol majör 1 numaralı flüt konçertosuyla devam ediyor. Solist Emmanuel Payut.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın sol majör 1 numaralı flüt konçertosunu solist Emmanuel Payut ve Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Emmanuel Payut, biz parçası olarak Claude Debussy'nin Syrinx başlıklı eserini seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

Claude Debussy'nin Syrinx başlıklı eserini Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Emmanuel Pavuç seslendirdi. Topluluğun 17 Eylül 2025 tarihli konseri Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyun müziğinden bölümlerle sona eriyor.

Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 17 Eylül 2025 tarihli konseri Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyun müziğinden bölümlerle sona erdi. Programımız Franz Schubert'in flüt ve piyano için kaleme aldığı Mi minör varyasyonlarla devam ediyor.

Schubert'in Mi minor varyasyonlarını flütte Emmanuel Payut ve piyanoda Bruno Robillard seslendirdi. Felix Mendelssohn'un 14 yaşındayken 1823 yılında yayınlanan ilk eseri olan Opus 1 Do minör 1 numaralı piyanolu dörtlüsü var sırada.

Mendelssohn'un yayınlanan ilk eseri olan Opus 1 Do minör 1 numaralı piyanolu dörtlüsünü dinledik. Programımızın bu bölümü tenor Dietrich Henschel'in orkestra eşliğinde seslendireceği Franz Schubert'e ait Memnon başlıklı şarkıyla sona eriyor.

Necati'nin Memnon başlıklı şarkısını Max Reger'in orkestrasyonuyla dinlediniz. Tenor Dietrich Henschel'e Jerzy Semkow yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etti. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Küçük Bir Gece Müziği başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünden Andante Tempolu 2. bölümü ve 20. yüzyıldan Fransız besteci Paul Dukas'ın Korno ve Orkestra için Villanelle adlı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne erken barok dönemin çok yönlü bestecilerinden Mikhail Praetorius'la başlıyoruz. Bestecinin 1623 yılında yayınlanan eserler dizisinde yer alan ilahiyi, Jonas Gassmann yönetimindeki Kardinal Kompleks Vokal Topluluğu seslendiriyor.

Kai Praetorius'a ait 1623 tarihli ilahiyi Jonas Gassmann yönetimindeki Kardinal Kompleks Vokal Topluluğundan dinlediniz. Lasse Narvez'in 15. yüzyıl İspanyası'na ait telli bir çalgı olan Vihuela için bestelediği eserlerden bir seçki var sırada.

Hopkinson Smith, 15. yüzyıl telli çalgısı Vihuela ile dönemin bestecisi Lasse Narves'in eserlerinden bir seçki seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Küçük Bir Gece Müziği başlıklı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante Tempolu 2. bölümle devam ediyoruz.

Mozart'ın Köhel 525, Küçük Bir Gece Müziği başlıklı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante Tempolu 2. bölümü RTV

Oldukas'ın korno ve orkestra için Villanelle adlı eserini solist Esa Tukia ve Michael Adelson yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in solo piyano için Opus 54 Mi Majör 4 numaralı Scherzo'suyla devam ediyoruz.

Chopin'in Opus 54 Mi Majör 4 numaralı Scherzo'sunu Dubravka Tomsic yorumladı. Handel'in Londra'da sahnelenmek üzere yazılmış ilk İtalyanca eser olan Rinaldo operasından bir arya var sırada. Kontrtenor Gran Puschi, Avustralya Brandenburg Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Handel'in Rinaldo operasında yer alan Arya'yı kontrtenor Graham Pushy ve Paul Dyer yönetimindeki Avustralya Brandenburg Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Schubert'in 6 Alman dansıyla devam ediyoruz. Anton Webern'e ait orkestrasyonuyla Lüksemburg Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Anton Webern'in orkestrasyonuyla seslendirilen Franz Schubert'e ait 6 Alman dansını Lüksemburg Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Geç romantik dönemden İrlandalı besteci Charles Miller Stanford'ın klarnet ve piyano için kaleme aldığı Opus 13, 3 Intermezzo var sırada.

Charles Miller Stanford'ın Opus 13 3 Intermezzo serisini klarnette Oleg Shebeta Dragan ve piyanoda Dominic De Gavino'dan dinlediniz. Francisco Tárrega'nın gitar için Elhamra Hatıraları başlıklı eserinin Ruggero Ricci'ye ait solo keman düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Francisco Tárrega'nın en ünlü eseri Elhamra Hatıralarını Ruggiero Ricci düzenlemesiyle kemancı Kerson Leon seslendirdi. Programımız Leocadia Kasperova'nın solo piyano için İki Gül adını verdiği Andantino ve Allegretto tempolu iki parçasıyla sona eriyor.

0: saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping'le görüşecek iki lider, İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar da dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul

İlk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihale

ve kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğan'ın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

One time, Tyler.

Programımızın ilk eseri olan aynı zamanda Haydn'ın da hocası Johann Georg Reuter'in Pizzicato eseriydi. Bu eseri Jürgen van Holzer yönetimindeki La Gioia Armonica topluluğundan dinledik. Bu dönemin müziğinde büyük bir mimari hissi vardır. Koro bölümleri yükselir, yaylılar ağır salonlarda yankılanır. İnsan sesi ise hem dünyevi ihtişamı hem de dinsel derinliği taşır. Ve aslında Mozart'ın zarafeti, Haydn'ın dengesi ya da Beethoven'ın güçlü yapıları da biraz bu dünyanın içinden doğacaktır. Çünkü Viyana'nın klasik dönemi, barok dönemin birikimi olmadan düşünülemez. Bugün Mozart'tan önceki Viyana'ya dönüyoruz. Sarayların ağır kapılarının ardında yükselen o ilk büyük sese kulak vereceğiz. Johann Joseph Fuchs, Viyana Baroğu'nun en önemli isimlerinden biridir. Habsburg Sarayı'nın baş bestecisi olarak çalışan Fuchs, özellikle kontrpuan ustalığıyla tanınır. Onun müziğinde her ses dikkatle yerleştirilmiştir. Düzen, denge ve neredeyse mimari bir yapı hissedilir. Kaiser Requiem, yani İmparator Requiem'i. Bu eser yalnızca dini bir müzik değil, aynı zamanda imparatorluk görkeminin de büyük bir yansımasıdır. Koro bölümleri ağır ama dengelidir. Orkestrasyon ise gösterişli olmaktan çok kontrollü bir ihtişam taşır. Fuchs'un müziğinde dramatik bir taşkınlıktan çok törensel bir güç hissedilir. Sanki müzik yalnızca bir ayin için değil, imparatorluğun kendi ihtişamını duyurması için de yazılmıştır. Ve bu yapı içinde barok Viyana'nın temel karakteri açıkça duyulur. İnançla iktidar.

Mozart'ın sanatla disiplinin iç içe geçtiği büyük bir ses dünyası. Şimdi Johann Joseph Fuchs'un Kaiser Requiem'inin giriş bölümü olan Requiem Aeternam'ı, Roland Wilson yönetimindeki Musica Fiat Orkestrası ve La Capella Ducale Vokal Topluluğundan dinliyoruz.

Johann Joseph Fuchs'un Kaiser Requiem'inin giriş bölümü olan Requiem Aeternam'ı, Roland Wilson yönetimindeki Musica Fiat Orkestrası ve La Capella Ducale Vokal Topluluğundan dinledik. Antonio Caldara, Viyana Sarayı'nın en önemli opera ve oratorio bestecilerinden biriydi. İtalya'da doğan Caldara, dönemin en güçlü müzik merkezlerinden biri haline gelen Viyana'ya geldiğinde, yanında İtalyan baroğunun zengin vokal geleneğini de taşıdı. Ancak bu müzik dili Viyana'da yalnızca korunmadı. Saray kültürüyle birleşerek daha görkemli, daha törensel ve daha derinlikli bir karakter kazandı. O dönemde Viyana yalnızca siyasi bir merkez değil, Avrupa'nın en büyük sanat ve müzik şehirlerinden biriydi. Habsburg Sarayı, bestecilere büyük orkestralar, güçlü korolar ve görkemli sahne olanakları sunuyordu. Bu yüzden Viyana'da yazılan müzik yalnızca estetik değil, aynı zamanda imparatorluğun kültürel gücünü temsil eden bir yapı haline gelmişti. Caldara'nın müziğinde insan sesi her zaman merkezdedir. Aryalar uzun nefeslerle ilerler. Melodiler keskin dramatik çıkışlardan çok duygusal derinlik ve içsel ifade üzerine kuruludur. Onun vokal yazısında insan sesi yalnızca teknik bir araç değil, ruh halinin taşıyıcısıdır. Maddalena ai piedi di Cristo, yani Mecdelli Meryem'in İsa'nın ayaklarında adlı bu oratorio, inanç, pişmanlık ve içsel dönüşüm üzerine kurulmuş ruhsal bir anlatıdır. Caldara, burada büyük dramatik çatışmalardan çok karakterlerin iç dünyasını müzikle görünür kılar. Eserde yer alan Fariseo'nun Questi sono arcanti ignoti aryası, bu ruhsal dünyanın daha düşünsel ve dramatik anlarından biridir. Arya, barok dönemin tipik uzun nefes gerektiren vokal çizgisini taşırken, aynı zamanda karakterin şaşkınlık, sorgulama ve içsel gerilimini de müzik aracılığıyla hissettirir. Orkestra geri planda dengeli bir yapı kurarken insan sesi düşüncenin ve duygunun merkezine yerleşir. Bu eserde barok müzik, insanın kendi vicdanıyla, inancıyla ve iç sesiyle kurduğu ilişkinin müzikal bir ifadesidir. Şimdi Antonio Caldara'nın Maddalena ai piedi di Cristo eserinin 53. bölümü olan Fariseo'nun Questi sono arcani ignoti adlı aryasını Bas Ulrich Mesthaler, René Jacob yönetimindeki Schola Cantorum Basiliensis topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Antonio Caldara'nın Maddelena Alpiedi di Cristo eserinin 53. bölümü olan Fariseo'nun Questi sono arcani ignoti adlı aryasını Bas Ulrich Mestaler, René Jacob yönetimindeki Schola Cantorum Basiliensis topluluğu eşliğinde seslendirdi. İskoç asıllı Georg Müfa, bugün Fransa'ya bağlı olan zamanının Savoy Dükalığı'nın Mejev kasabasında doğmuştur. Barok dönemin en ilginç ve en kozmopolit bestecilerinden biridir. Fransız, İtalyan ve Alman müzik geleneklerini yakından tanımış, bu farklı stilleri kendi müzik dili içinde birleştirmeyi başarmıştır. Bu yönüyle Müfa, Avrupa'nın farklı müzik anlayışlarını Viyana ve Habsburg dünyasında buluşturan önemli bir köprü olarak görür. Onun müziğinde Fransız zarafeti, İtalyan akıcılığı ve Alman kontrpuan anlayışı aynı yapı içinde hissedilir. Barok dönemin gösterişli yüzünü taşırken aynı zamanda son derece dengeli ve mimari bir kurguya sahiptir. Armonico Tributo, Muffat'ın en önemli enstrümantal eserlerinden biridir. Yaylı çalgılar için yazılmış bu koleksiyon, barok dönemin çok katmanlı ama zarif anlatımını yansıtır. Eserlerde dans ritimleri, kontrpuan ve melodik akış arasında dengeli bir ilişki kurulur. Bu koleksiyonda yer alan 5 nolu sol majör sonatının Passacaglia bölümü, basso continuo yani tekrar eden bas yürüyüşü üzerine kurulan sakin ama derinlikli bir yapıya sahiptir. Passacaglia formunun karakteristik özelliği olan sürekli tekrar eden temel yapı, müziğe hem bir düzen hissi verir hem de meditatif bir akış kazandırır. Üst sesler ise bu yapı üzerinde sürekli dönüşür, gelişir ve renkler yaratır. Müfa, burada büyük dramatik çıkışlardan çok sabit bir hareket içinde zarafeti ön plana çıkarır. Bu yüzden eser, barok dönemin yalnızca ihtişamını değil, aynı zamanda içsel dengesini ve düşünsel yönünü de duyuran etkileyici bir örnek olarak çıkar. Şimdi Georg Müfa'nın 5. sol majör sonatının Passacaglia bölümünü Freiburger Barok Orkester Konsort'tan dinliyoruz.

Georg Müffa'nın 5. sol majör sonatının Passacaglia bölümünü Freiburger Barok Orkestrası konserttan dinledik. Johann Heinrich Schmelzer, Viyana Sarayı'ndaki ilk büyük keman bestecilerinden biridir ve Avrupa Baroğu'nun şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Habsburg sarayında çalışan Schmelzer, kemanı yalnızca eşlik eden bir çalgı olmaktan çıkarıp daha özgür, daha ifade gücü yüksek bir konuma taşımaya başlayan isimlerden biri olarak kabul edilir. Onun müziğinde dans ritimleri, doğaçlamaya yakın süslemeler ve sürekli canlı kalan bir hareket hissi vardır. Melodiler zaman zaman neredeyse konuşuyormuş gibi ilerler. Süslemeler ise müziğe anlık bir doğallık kazandırır. Bu yaklaşım özellikle Aria con la Mattacina adlı eserinde açıkça hissedilir. Re majör tonundaki bu parça hareketli ritmi ve dans karakteriyle dikkat çeker. Mattacina, Rönesans ve erken barok dönemde kullanılan canlı ve teatral bir dans türüne gönderme yapar. Müziğin içindeki enerjik akış, kısa motifler ve ritmik canlılık esere sahnesel bir hareket duygusu kazandırır. Burada keman yalnızca melodiyi taşımanın yanı sıra adeta dans eder, yön değiştirir ve anlık jestlerle müziğe karakter kazandırır. Bu yüzden eser, barok dönemin erken sahne enerjisini ve Viyana saray çevresindeki canlı müzik kültürünü hissettiren etkileyici örneklerden biri olarak öne çıkar. Şimdi Johann Heinrich Schmelzer'in sonatina ve dans karakterli bölümlerinden oluşan çok parçalı bir eseri olan Aria con la Mattacina'yı Meret Luti yönetimindeki Le Passion de l'Âme antik müzik topluluğundan dinliyoruz.

Johann Heinrich Schmelzer'in sonatina ve dans karakterli bölümlerinden oluşan çok parçalı bir eseri olan Aria con la Matecina'yı Meret Luti yönetimindeki Le Passion de l'Âme antik müzik topluluğundan dinledik. Georg Reuter, 18. yüzyıl Viyana müzik yaşamının önemli ama bugün daha az hatırlanan isimlerinden biridir. Habsburg Sarayı ve özellikle Aziz Stefan Katedrali çevresindeki müzik yaşamında etkili olmuş dini müzik ve sahne müziği alanında önemli görevler üstlenmiştir. Reuter'in müziği, barok dönemin görkemli yapısıyla klasik dönemin daha dengeli ve sade anlayışı arasında bir köprü gibidir. Onun eserlerinde hala barok kontrpuan geleneği hissedilir. Ancak melodik yapı daha açık, daha anlaşılır ve klasik döneme yaklaşan bir sadelik taşır. Tarihsel açıdan onu görkemli kılan noktalardan biri de genç Joseph Haydn ile olan ilişkisidir. Haydn, çocuk yaşta Aziz Stefan Katedrali Korosu'nda yer aldığında Reuter'in yönetimi altında çalışmış ve ciddi müzik eğitimlerinden bir kısmını bu çevrede almıştır. Bu yüzden Reuter, döneminden sonraki Viyana klasik geleneğine yaptığı dolaylı katkılarıyla da önemlidir. Reuter'in opera dünyasına ait eserlerinden biri olan Arkidamia, barok dönemin dramatik ve törensel sahne anlayışını yansıtır. Eserde yer alan Duralecce aryası ise karakterin içsel çatışmasını ve kader karşısındaki zorlanışını ifade eden güçlü bir bölümdür. Aryada uzun vokal çizgileri ve dengeli orkestrasyon dikkat çeker. Dramatik yoğunluk büyük patlamalarla değil, kontrollü bir gerilim ve duygusal ağırlıkla kurulur. Onun müziğinde büyük taşkınlıklardan çok ciddiyet ve törensel bir denge hissedilir. Bu yönüyle Reuter, barok Viyana'dan klasik döneme geçişin sessiz ama önemli figürlerinden biri olarak görülür. Şimdi Georg Reuter'in Arkidamia operasından Arkidamia'nın Duralecce aryasını mezzo-soprano Olivia Vermeulen, Nuova Aspetto topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Georg Reutter'in Arkidamya operasından Arkidamya'nın Duralet Cariyası'nı mezzo-soprano Olivia Vermeulen, Nova Aspetto topluluğu eşliğinde seslendirdi. Bugün Mozart'tan önceki Viyana'yı dinledik. Barok dönemin ağır saray koridorlarında yankılanan o ilk büyük sesi. Bu müzik dünyasında ihtişam vardı, tören vardı, inanç vardı. Aynı zamanda geleceğin klasik Viyana'sını hazırlayan büyük bir birikim de vardı. Haydn'ın dengesi, Mozart'ın zarafeti, Beethoven'ın mimarisi. Hepsi biraz burada başladı. Çünkü Viyana'nın müzik tarihi yalnızca büyük dehaların hikayesi değildir. Aynı zamanda o büyük seslerin doğmasına zemin hazırlayan uzun bir kültürel hafızanın da hikayesidir. Programımızın son eseri olan Kutsal Roma İmparatoru 1. Leopold'un iki oboa, iki keman, viola, fagot ve violine için yazdığı uvertürünü Nikolaus Harnoncourt yönetimindeki Concertus Musicus Vien topluluğundan dinliyoruz.

0: Programımızın son eseri olan Kutsal Roma İmparatoru 1. Leopold'un 2 oboa, 2 keman, viola, fagot ve violini için uvertürünü, Nikolaus Harnoncourt yönetimindeki Concertus Musicus Wien topluluğundan dinledik. Barok dönemin korolarında, saray operalarında ve törensel müziklerde şekillenen bu dünya zamanla klasik dönemin daha berrak ve dengeli diline dönüşecekti. Ve bugün hala o eski Viyana'nın sesi kiliselerin taş duvarlarında, saray salonlarının sessizliğinde yaşamaya devam ediyor. Müziğin rotası bir sonraki bölümde yolu Viyana'dan geçen başka bir besteciyle devam edecek. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Müziğin rotası.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Odadan Dünya'ya programında yeniden birlikteyiz. Bugün programımıza 1867 doğumlu Emmy Beach eseriyle başlıyoruz. Amerikan müzik tarihinde senfoni besteleyen ilk önemli kadın bestecilerden biri olarak kabul edilir Beach. Büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş olan sanatçı, Avrupa romantizmini özellikle Brahms etkisiyle özümsemiştir. Piyanolu beşlisi onun olgunluk dönemine ait en güçlü oda müziği eserlerinden biri. Açılış bölümü, yoğun tematik gelişimi, dramatik kontrastları ve piyanoyla yaylılar arasındaki dengeli diyalogla dikkat çeker. Şimdi Emmy Beach'in Opus 67 Fa Diez Minör piyanolu beşlisini Takacs Quartet ve Gary Carlson'dan dinliyoruz.

Emi Beach'in Opus 67 Fa Diez Minör Piyanolu Beşlisini Takaç Kuartet ve Gary Colson'dan dinledik. Sırada Fransız besteci Ernest Chausson var. Kısa yaşamına rağmen geç romantik Fransız müziğinin en özgün seslerinden biri olan besteci, armonik zenginliği ve şiirsel anlatımıyla öne çıkar. Keman, piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü için konçertosu, klasik konçerto formundan ziyade oda müziği ile senfonik düşüncenin birleştiği özgün bir yapıdadır. Şimdi Ernest Chausson'un Opus 21 Keman, Piyano ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için konçertosunu Paris'in Quartet, Christian Ferras ve Pierre Barbizet'ten dinliyoruz.

Ernest Chausson'un Opus 21 keman, piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü için konçertosunu Paris'in Quartet Christian Ferras ve Pierre Barbizet'ten dinledik. Programımıza 1886 doğumlu 20. yüzyıl başında kadın besteciler arasında en dikkat çekici isimlerden biri olan Rebecca Clarke'la devam ediyoruz. Aynı zamanda başarılı bir viyolacı olan Clarke, eserlerinde enstrümantal renkleri ustalıkla kullanır. Müziğinde Debussy ve Ravel etkileri hissedilir ancak bu etkileri kişisel ve içsel bir anlatımla dönüştürür. Şimdi Rebecca Clarke'ın piyanolu üçlüsünden bir bölümü Martin Roscoe, Andrew Watkinson ve David Watt

Üçlüsünden bir bölümü Martin Roscoe, Andrew Watkinson ve David Waterman'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, şimdi 1919 doğumlu, 20. yüzyılın en üretken ama uzun süre gölgede kalmış bestecilerinden biri olan Mieczysław Weinberg ile devam ediyoruz. Hayatı boyunca Sovyetler Birliği'nde yaşamış, özellikle Şostakoviç ile yakın bir dostluğu olmuştur. Eserlerinde savaşın, sürgünün ve kişisel trajedilerin izleri açıkça hissedilir. 25-26 yaşlarındayken savaş sonrası dönemin atmosferini yansıtan dinleyeceğimiz eser, Weinberg'in kendine has yoğun lirik ve dramatik tarzını yansıtır. Şimdi Mieczysław Weinberg'in Opus 20 4 numaralı yaylı dörtlüsünü, uluslararası alanda tanınan Fransız-Belçika yaylı çalgılar dörtlüsü Quatuor Danel Ensemble'den dinliyoruz.

Trouvature'dan El Ensemble'den dinledik. Paris Konservatuvarı'nın ilk kadın profesörü Louise Farenk'in La Minör Piyanolu Beşlisi'yle sizlere veda ediyoruz. Bestecinin 1839 tarihli 30 opus sayılı bu yapıtı, piyanoyla yaylıların konturbasla derinleşen dinamik diyaloğunu sahneye taşıyor. Şimdi Farenk'in opus 30 La Minör Piyanolu Beşlisi'ni İtalyan Oda Müziği topluluğu Quintetto Bottesini'den dinliyoruz.

Mieczyslaw Weinberg'in Opus 24 numaralı yaylı dörtlüsünü, uluslararası alanda tanınan Fransız-Belçika yaylı çalgılar dörtlüsü

Ferenc'in Opus 30 La Minör Piyanolu Beşlisi'ni İtalyan Oda Müziği Topluluğu Quintetto Bottesini'den dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik. Bu sabah oda müziğinin farklı dönemlerinden ve coğrafyalarından seçilmiş eserlerle sizlerle birlikteydik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, keyif dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 3. Zamanın Ruhu başlıyor.

TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Hiç merak ettiniz mi bir besteci ilk eserini ne zaman, nasıl, hangi duygularla notalara dökmüş? Kaç yaşındaymış örneğin ve hayatındaki kırılma anlarında devam edebilme cesaretini nerede bulmuş? İlk adım bir bestecinin kaleminden dökülen o çekingen cümle. Son dokunuş bir ömrün birikmiş duygularının vedaya dönüşen yankılarıyla ve tecrübesiyle notaların ötesine uzanacağız zamanın ruhunda bugün. Kısacası klasik müzik bestecilerinin ilk ve son eserleri arasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Başlangıçların saf cesaretiyle, bitişlerin derin bilgeliği arasında dolaşıyor, bir sanatçının zamanla nasıl değiştiğini, müzikalitesinin nasıl olgunlaştığını ve kendini nasıl tanımladığını hissediyoruz. Ve elbette hayatımızdaki ilk ve sonlara da bir göz kırpıyoruz. Başlangıcın belki de en saf hali bir çocuğun parmaklarında hayat buluyor. Müziğin dahi çocuğu Wolfgang Amadeus Mozart henüz 5 yaşındayken yazdığı küçük piyano parçaları, minüetler K1'den 5'e kadar uzanan bir seri. Bir çocuğun oyunu gibi başlar ama içinde geleceğin dehasını saklıyor. Yıllar geçer, notalar büyür, hayat derinleşir ve Mozart'ın son notaları yarım kalmış bir vedaya dönüşür Requiem. Ölümün gölgesinde yazılan, gizemle çevrili bir eser. Kimliği gizlenen bir sipariş üzerine yazılır ve Mozart'ın bu eseri aslında kendi cenazesi için yazdığına dair anlatılar dolaşır. Eseri tamamlayamadan hayata veda eder besteci. Geride eksik ama zamana kazınan sarsıcı bir ağıt bırakır. Şimdi Mozart'ın ilk ve son eserleri olan Minuetler serisinden K1 eserini Fransız klavsen sanatçısı Pierre Hantay seslendirecek ve hemen ardından Requiem'le Zamanın Ruhu başlıyor.

Bir insanın müzikle kavga ettiği, sessizlikle sınandığı bir yaşam. Karşımızda bambaşka bir hikaye var. Karanlıkla ışığın, isyanla umudun iç içe geçtiği bir hayat. Ludwig van Beethoven. Klasik dönemden romantik döneme uzanan, müziğin yönünü değiştiren bir besteci. Bir çocuğun ustasına bakarak yazdığı, kuralları öğrenirken aynı zamanda onları zorlamaya başladığı ilk adım. Henüz Beethoven 12 yaşında. Dresler'in bir marşı üzerine 9 varyasyon besteliyor. Ama hayat onun için düz bir çizgi hiçbir zaman olmuyor. İşitme duygusunu yavaş yavaş kaybeden bir besteci olarak derin acı sessizlikle sınanmak olmalı. Belki de tam burada şunu fark ediyoruz. İnsan sınırlarıyla karşılaştığında aslında ne kadar sınırsız olabiliyor. Cesaret tam burada kendini gösteriyor. Geri çekilmek mi yoksa hayata atılmak mı sorusu Beethoven'la aklımızda canlanıyor. Sessizliğin içinde bestelediği o eserler artık sadece bir müzik değil, bir direniş, bir meydan okuma haline geliyor. Beethoven ilk eserinde dünyaya kendini duyurmaya çalışır belki ama son eserlerinde insanın iç sesine dokunur, cesarete, insanlığa, özgürlüğe, neşeye ve hayata. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın ilk eseri olan Dressler teması üzerine 9 varyasyondan ilk bölümü piyanist Cecil Quenset yorumuyla dinleyeceğiz ve ardından son dönem eseri olan String Quartet Fa Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü orkestra uyarlamasıyla orkestra şefi Seiji Ozawa yönetiminde Cordes Yaylı Çalgılar Topluluğu eşliğinde dinliyoruz.

İlkler ben kimim diye sorar. Sonlarsa ben neye dönüştüm? Şimdi zamanın biraz daha derinine iniyoruz. Düzenin, matematiğin ve ilahi aşkın içinde akan bir müzikle karşı karşıyayız. Johann Sebastian Bach, barok dönemin en büyük ustalarından biri. Müziği bir yapı gibi kuruyor. Her notayı bir düzenin parçasına dönüştürüyor. Henüz gençlik yıllarında yazdığı Capriccio, onun ilk eserleri arasında yer alır. Kardeşinden ayrılışının hüznü taşıyan bu eser, bir vedanın değil, duygunun ilk kez biçim bulduğu andır. Ama Bach'ın müziklerinde son kavramı aslında bir bitiş değil, adeta bir sonsuzluk hissidir. The Art of Fugue tamamlanamayan bir yapı, füglerin içinde büyüyen, düzeni arayan ve aynı zamanda sınırları aşan bir müzikal evren. Ve körlüğünün ardından gelen son döneminde yazdığı Von Deinen Trontret in Hermit eseri ise dikte ettirir. Bu eser sanki dünyaya değil daha derin bir hakikate söylenmiş bir vedadır. Bach'ta ilklerde bir arayış, sonlardaysa düzenin içinden geçen ilahi bir titreşimi hissederiz. İlk ve son eserleriyle Johann Sebastian Bach şimdi sizlerle.

Ortak duygularda buluştuğumuz programımızda görüşlerinizi ve beğenilerinizi Instagram ve Facebook sayfalarımızdan TRT Radyo 3 Zamanın Ruhu başlığı altında bizlere iletebilirsiniz. Geçmiş tüm yayınlarımızı dinlemek isterseniz eğer TRT Dinle web adresimizden yine Zamanın Ruhu başlığı altında yeniden buluşabiliriz. Şimdi duygunun en kırılgan yerindeyiz. Rus müzik geleneğinin en büyük anlatıcılarından birine uzanıyoruz. Pyotr İliç Çaykovski. 1840 yılında doğar ve 1893 yılında hayata veda eder. 53 yıllık ömrüne insan ruhunun en derin iniş çıkışlarını sığdıran bir deha bestecidir. İlk eserlerinde henüz yolun başında Çaykovski'nin bilinen en erken bestesi 14 yaşındayken yazdığı Anastasia Vals eseridir. Ve ardından Voyevoda operası ve gençlik yıllarındaki senfonik denemeleri yer alıyor. Bir bestecinin kendini aradığı, sesini henüz tam bulamadığı ama duygusunu saklayamadığı ilk izler. Her notada bir arayış, her cümlede içten gelen bir titreşim var. Ve tabii ki zaman derinleşir, Çaykovski imza eserlerini bestelemeye başlar. Hayatının son döneminde yazdığı Senfoni No. 6 patetik, bir vedadan çok içe doğru söylenen bir son söz gibidir. Tutku, hüzün ve kabulleniş aynı anda, aynı müzikal nefeste buluşur ve şimdi Çaykovski'nin 14 yaşında bestelediği ilk eseri Anastasia Vals ile 53 yaşında hayatının son yılında tamamladığı 6. senfonisi patetik arasında bir insanın kendi kalbini nasıl bestelediğini dinliyoruz.

İnsan hayatında ilkler ne kadar cesaret ister? Peki ya sonlar? Ne kadar kabulleniş ve teslimiyet? Bazen bir ilk sadece bir başlangıç olmayabilir. Kendine rağmen atılmış bir adım da olabilir. Bazen bir son bir bitiş değil, içten içe tamamlanmış bir cümlenin susmasıdır. Ve şimdi bu sorunun en güçlü yankılarından biriyle karşı karşıyayız. Giuseppe Verdi, 1813'te doğar, 1901'de hayata veda eder. 88 yıllık uzun bir ömür ve o ömrün içine sığdırılmış büyük bir insanlık hikayesi. İlk eserinde henüz çok gençtir Verdi. Uberto Conti de San Banficcio 1839 yılında sahnelenir. Bir bestecinin dünyaya ben buradayım deyişidir ve henüz 26 yaşındadır. Ve tam anlamıyla operanın kalbine oturur ilk eseriyle bile. Daha çekingen, daha arayışta ama içinde büyük bir sesin ve dehanın doğduğunu hissettiren bir başlangıç yapar. Yıllar geçer, Verdi'nin müziği de büyür ve insanlığı anlatmaya başlar. Hayatının son döneminde 80 yaşına yaklaşırken yazdığı eserler artık bambaşka bir bilgelik taşır. Nabucco operasıyla halkın nefesine karışır. Rigoletto, Il Trovatore ve La Traviata ile insanın kırılgan kalbine iner. Ayda ile ihtişamı ve kaderi aynı sahnede buluşturur. Falstaff, bir trajedinin değil, hayatın kendisiyle gülümseyerek vedalaşmanın müziği. Ve Quattro Pezzi Sacri, inancın, kabullenişin ve derin bir iç dinginliğin sesiyle hayata gözlerini yuman Verdi de ilk bir cesaret cümlesidir. Sonsa artık kanıtlanmaya ihtiyaç duymayan bir ruhun sakinliğini taşır. O zaman Giuseppe Verdi'nin ilk eseri Uberto Conti de San Banficcio ve hemen ardından Falstaff operasından bir bölümle Zamanın Ruhu devam ediyor.

0: fatti con Dio.
1: Sta zitto, avrai le beffe.
0: Questo è il consiglio mio.
2: TRT Radyo 3'te sunucunuz ben Sanem Gülşen Yazar'la Zamanın Ruhu programında bugün ilk ve son eserleriyle bestecilerin hayat hikayelerine dokunuyoruz ve şimdi içe doğru akan sessiz ama derin bir hikaye var. 1797'de doğan Franz Schubert henüz çok genç, 31 yaşındayken hayata veda ediyor. Kısa bir ömür ama içine sığan sonsuz bir duygusal dünya. İlk eserlerinde gençliğin kırılgan sesini duyarız bestecinin. Piyano ve şarkı odaklı besteler yapar ve ilk eseri Hagar'sa Ağıt'tır. İç dünyasının ilk yankılarını taşır ve hemen ardından son döneminde artık sözlerin bile ağırlaştığı bir derinlik taşar bestecinin hikayelerinde. String Quartet bir vedanın değil, sanki zamanın içinden geçip gelen bir sessizliğin müziği. Schubert'te ilkler içe dönük bir arayış, sonlarsa söylenmemiş duyguların müzikte tamamlandığı ve zamansızlığa kavuştuğu andır. Schubert'in ilki ve sonuyla Zamanın Ruhu devam ediyor.

Claude Debussy, 1862'de doğan ve 1918'de hayata veda eden ünlü besteci. Müziğinde bir hikayeden çok bir atmosfer kuruyor, bir dünya oluşturuyor. Notalardan çok ışık ve gölgeyle konuşuyor bizimle. İlk eserini 18 yaşındayken bestelemiş. Solo piyano eseri olan Dans Bohemian, genç bir bestecinin sesini aradığı, kuralları hissederek değil, sezerek yokladığı bir başlangıç. Daha yolun başındayken bile müzikte anlatmak yerine hissettirmek istediğini fısıldar bize. Debussy'nin en çok anılan sözlerinden biri de budur. Müzik notalar arasındaki sessizliktir der. İşte bu cümlesi onun tüm yolculuğunu açıklıyor. 1917'de Paris'te ilk kez seslendirilen, hayatının son dönemine yaklaşırken yazdığı keman ve piyano sonatıysa artık daha sade, daha soyulmuş, neredeyse havaya karışan bir anlatımdır. Müzik kendini yavaşça geri çeker. Debussy de ilkler, sesin içinden beliren renkler gibi, sonlarsa sesin değil, sessizliğin konuştuğu bir zerafete dönüşür.

Ve şimdi melodinin en insani haline, en dramatik nefesine yaklaşıyoruz. Giacomo Puccini. 1858'de doğar ve 1924'te hayata veda eden besteci, operayı yalnızca bir sahne sanatı olarak değil, insan kalbinin tam ortasına yerleştirir. İlk büyük sahne adımı Le Ville ile birlikte gelir. Duygunun henüz ham ama güçlü olduğu bir başlangıçtır. 18 yaşında bir gün Giacomo Puccini Aida ile karşılaşır. O an hayatında sessiz ama geri dönüşü olmayan bir kırılma yaşar. Operanın büyüsü, sahnenin nefesi, insan sesinin dramatik gücü. Her şey o anda onun kaderine dönüşür. Ve Puccini hayatını operaya adamaya karar verir. Milano'ya gider ve konservatuar okur. İlk eserleri büyük bir yankı uyandırmaz ama o yavaş yavaş açılan bir müzik gibidir. Sabırla, derinleşerek kendi sesini bulur. Hayatının son büyük hikayesi ise Turandot. Tamamlayamadan hayata veda eder besteci 66 yaşında. Ama daha sonrasında öğrencisi Alfano tarafından bu eser tamamlanır. Ama ne yazık ki sahnelendiğini göremeyecektir. Kendi vefatından 2 yıl sonra 1926 tarihinde Milano'da La Scala'da sahnelenen bu eser özellikle içindeki Nessun Dorma'yla dünya sahnelerinde ölümsüzleşen bir final taşır. Puccini'nin ilk eseri olan Le Ville operasından birinci perdede yer alan Se come vuoi piccina io fosse aryasını soprano Angela Giergio yorumuyla ve son operası olan Turandot'tan Nessun Dorma aryasını ise büyük tenor Luciano Pavarotti yorumuyla dinliyoruz.

Antonio Vivaldi, barok dönemin en üretken bestecilerinden biri. Müziğinde ilk kıvılcım gençliğin hareketi, son dönemse Venedik'ten Avrupa'ya uzanan bir yankı haline geliyor. Vivaldi'nin yayımlanan en eski eserleri arasında 27 yaşında yazdığı 1705 tarihli trio sonatları yer alır. Ancak onun en önemli ilk büyük eseri olarak kabul edilen çalışma 1711'de Amsterdam'da basılan Armonik İlham Konçerto setidir. Bestecinin yaşamının ilerleyen dönemlerinde üretimleri çeşitli.

hareketlenir ve yaygınlaşır. Ancak onun en tanınmış ve popüler son dönem eserleri 1725 yılında yayımlanan ünlü Dört Mevsim Konçertolarıdır. Ve bestelerinde ilk büyük ışığı Lestro Armonica'dan alan en bilinen yankısıyla dört mevsime uzanan bu yolculukta Vivaldi'nin müziğini dinliyoruz.

İlkler ve sonlar dediğimiz bugünkü yolculuğumuzun da sonuna geldik. 20. yüzyılın en üretken bestecilerinden biri olarak senfoniler, konçertolar, operalar ve balelerden oluşan geniş bir repertuar bırakan, özellikle benim de çok sevdiğim bir isim olan Prokofiev'in ilk ve yarım son kalan bestesiyle kapatıyoruz bugünkü yayınımızı. Unutmayın, ilklerin heyecanı sadece bir başlangıç değil, bir yolculuğun durakları. Sonların hüznü de mutlak ve bitiş olmak zorunda değil. Bazen sonlar bizi en iyi kendimize getiren yerlerdir. Bazen bir son sadece yeni bir kapının sessizce aralanışı olabilir. Yeter ki hayatın sürprizlerine açık olun. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Her salı saat 11'de TRT Radyo 3'te zamanın ruhunda yeniden buluşuncaya kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve

ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Kamu borçlarının 72 taksitle ödenmesine yönelik düzenlemede temel kriter ödeme iradesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçların yapılandırılması sürecinde enflasyonun belirleyici olacağını vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Bugünkü duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın savunma yapması bekleniyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin davada karar duruşması başladı. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık hakkında mahkemenin karar vermesi bekleniyor. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis siteleriyle bu sitelerin reklamını yapan 5000'in üzerinde internet adresine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır, dedi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz bütün seçeneklere hazırız mesajı geldi. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor, 4 Filistinli daha katledildi. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, Filistinlilere ait mülkleri de yıkıyor. Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkan yıkıldı. Brüksel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumla Avrupa Birliği savunmasının ele alınması bekleniyor. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Seni seviyorum demenin çeşitli şekilleri ve sözcükleri vardır. Arjantinli şarkıcı Leo Mattioli, Madrid'de verdiği konserde "Bu kalbimdeki çarpıntıların sebebi sensin" diyor. Por eso palpitar.

Horace Palpitar, Leo Mattoli söylüyordu. Bu Engelbert Humperdinck'ten dinlemeye alıştığımız How I Loved You adlı şarkının İspanyolcasını. Geçtiğimiz programlarda sizlere dinletmiş olduğum Umar Kaye'nin elektro piyanosundan fışkıran aşk hikayesini arzularınız üzerine tekrarlıyorum. Love Story.

1984 Sevilla doğumlu İspanyol şarkıcı Tamara Macarena, bestesi Julio Iglesias'a ait bir şarkıyla programımızın konuğu oluyor. Abrázame, kucakla beni.

Beni kollarına al diyordu şarkısında İspanyol şarkıcı Tamara Macarena. Çal gitarını herkes dinlesin diyor 1955 İtalya Sicilya doğumlu aynı zamanda aktör olan Carmelo Zappulla. Suona gitara.

Carmelo, Zappulla, suona gitara, çal gitarını herkes sana eşlik etsin diyordu şarkısında. Şimdi iki büyük sanatçıyı birlikte bir konserden dinliyoruz. Alejandro Fernandez ve Diego El Gigala.

Como el que perde una estrella. Kaybolan bir aşkın acısını anlatıyorlardı Alejandro Fernandez ve Diego El Gigala birlikte verdikleri Madrid'deki konserlerinde. Şimdi büyük bestekar Armando Manzanero'nun unutulmaz eserlerinden biri olan Mia adlı şarkıyı sizlere sanatçının kendi sesinden dinletmek istiyorum.

Maria, bestecisi eserini kendi sesiyle yorumluyordu. Şimdi Ömür Göksel romantik bir hayal dünyası şarkısını sizlere söylüyor. Dün akşam.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye geçip oturdular.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım, baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye, baş köşeye geçip oturdular.

0: Dün akşam.
1: Dün akşam adlı şarkısını Ömür Göksel'den dinledik. Secret Garden, Gizli Bahçe grubunun harika melodilerini Ballroom Orkestrası ve Singers grubu çok güzel çalmışlar. Gelin dinleyelim.

Secret Garden grubunun unutulmaz melodisini İtalyan Ballroom Orkestrası'nın yaylı sazları ve müthiş yorumlarıyla dinledik. Bizleri bambaşka diyarlara götürdüler. Fransız şarkıcı Patricia Carli, Que c'est triste un monde sans amour, ne kadar hüzünlü bu dünyada aşksız kalmak diyor. Aşık olmaya bak diye devam ediyor şarkısında Patricia Carli. Yoksa başkalarının aşk şarkılarını söyler durursun.

İtalyanlar nedense Portofino'yu bir aşk göresi olarak görürler. Birçok şarkılarında bu güzel belde aşk beldesi olarak geçiyor. İşte yine o şarkılardan biri. Susurri di Portofino, İtalyan pop ballad grubundan dinliyoruz.

İtalyan pop balat grubundan dinledik. Sussurri di Portofino. Portofino bizim aşkımızı fısıldasın diyorlar şarkılarında. Şimdi sizlerden çok istek alan bir bestemi sizlerle paylaşıyorum. Bir telefonun yeter. Ömür Göksel.

Ömür Göksel çok istek alan şarkısını söylüyordu. Bir telefonun yeter. Şimdi Leonardo Primi, Paseando adlı melodisini flüt ve akordeon ile bizlere sunuyor.

Poseyando, İtalyan Leonardo Primi çalıyordu kendi akordiyonu ve kendi flütü ile. Şimdi de Claire Clay sizleri valse davet ediyor French Escargot adlı bestesiyle.

her salı 12.05 13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle iki besteciye ait ve geçmişte bu hafta ilk kez sunulan eserleri paylaşacağız. Programımıza 95 yıl önce 17 Mayıs 1931'de Münih'teki Gärtnerplatz Devlet Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen Çek besteci Alois Haba'nın Matka Anne Operası'ndan seçtiğimiz müzikle başlıyoruz. 10 sahneden oluşan, besteciye özgü karakteristik olarak kabul edilen tematik yapıların tercih edilmediği şekliyle bilinen yapıt, tekrarların az olduğu, varyasyonun ise neredeyse görülmediği bir halde çeyrek tonlu bir teknikle yazıldı. Müzikolog Vlasta Reiterova besteciyi bu operada ortaya koyduğu işçiliği ile de müzik tarihinde eşsiz figürlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Hem Çek hem de uluslararası bağlamda tonal spektrumun tamamını ve aralıkların serbest kombinasyonlarını kullanmayı amaçlayan bir kompozisyon sisteminin yaratıcısı ve savunucusu olarak iz bırakmıştır ifadesiyle tanımlamayı uygun bulmuştu. 36 yaşında olduğu 1929 yılında bizzat kaleme aldığı librettoda Haba, memleketi olan ve Moravya'da bulunan Varaşko bölgesinde geçen öyküyü Eflak lehçesinde düz yazı olarak işlemeyi tercih etti. Yoksulluk, kır yaşamı, kalabalık aileye sahip çiftçi hayatı içinde Maruşa, eşi Kşen'in ilk evliliğinden olan çocuklarıyla yaşar ve kendi çocuklarını doğurur, annelik haklarını savunur. Operanın 7. sahnesinden sonuna kadar seçtiğimiz kesiti, Jiří Jirovs yönetimindeki Prag Ulusal Tiyatrosu Orkestrası ve Milan Mali'nin çalıştırdığı tiyatro korosu seslendiriyor. Solistler Maruşa rolünde soprano Vlasta Urbanova ve Fransek Kşen rolünde tenor Otçi Spisar.

Rodion Konstantinovich Chedrin'in Lirische Zenen isimli eserini Apollon Müzikalet Kuartet seslendirdi. Sırada besteci Wolfgang Grimm ve eseri Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Kuartet Stadi für Streit Quartet. Eben Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendiriyor.

Wolfgang Grimm'in Quarter Study isimli eserini Ebene Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, 1952 yılından bu yana pek çok genç yorumcuyu klasik müzik dünyasına tanıtan ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nın katılımcılar tarafından zorunlu eser olarak seslendirilmek üzere günümüz bestecilerine verdiği siparişleri dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki eser Erki Siventür'ün Lost Prayers isimli 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü. Armida Quartet seslendiriyor.

Erkki Siventür'ün Lost Prayers isimli 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Armide Quartet seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. 1952 yılından bu yana pek çok genç yorumcuyu klasik müzik dünyasına tanıtan ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nın yarışmacılar tarafından zorunlu eser olarak seslendirilmek üzere günümüz bestecilerine verdiği sipariş eserlerin kayıtlarına yer vermekteyiz. Sırada David Sauer'ın solo viola için Partenope isimli eseri var. Antoine Tamestit seslendiriyor.

David Sauer'ın solo viola için Partenope isimli eserini Antoine Tamestet seslendirdi. TRT Radyo 3'teki beraberliğimiz Nicolas Bras'ın yaylı çalgı dörtlüsü için Etchings isimli eseriyle devam ediyor.

Nicholas Brass'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Etchings isimli eserini ama bile Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinledik. Sevgili dinleyiciler, 1952 yılından bu yana pek çok genç yorumcuyu klasik müzik dünyasına tanıtan ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nın yarışmacılar tarafından zorunlu eser olarak seslendirilmek üzere günümüz bestecilerine verdiği sipariş eserlerin kayıtlarına yer verdiğimiz programımız böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, esenlikler dilerim. Hoşça kalın.

0: Hulusi Nonay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Bugünkü programımız Fransız müziğinin iki zarif ustası Jules Massenet ve Gabriel Fauré'yi buluşturuyor. Fransız müziğinin yeniden tanımlanmasında kritik rol oynayan bu iki bestecinin sevilen melodilerini ve nadir seslendirilen eserlerini dinleyeceğiz. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Paris'in hareketli müzik sahnesini paylaşan Massenet ve Fauré, yıllar evvel bugün yani 12 Mayıs'ta dünyaya gelmişlerdi.

Fore'nin Sisilyen adlı eserine Emmanuel Pahud ve Eric Lesage seslendirdiler. Jules Massenet özellikle opera dünyasındaki başarısıyla tanınan, duygusal yoğunluğu yüksek, dramatik anlatımın ustasıdır. Kariyerinin başında Paris Konservatuvarı'nda ders vererek gelecek nesillere özellikle de Ravel ve Koechlin gibi isimlere ilham kaynağı olmuştur.

Massenet'in Werther operasından meşhur Arya'nın cello düzenlemesini dinledik. Camille Thomas seslendirdi. Gabriel Fauré, Massenet'e göre daha içe dönük, rafine ve armonik yeniliklerle dolu bir müzik diline sahiptir. Bu özellikleriyle Fransız müziğinin en özgün isimlerinden biridir.

Fauré'nin Pavane'ını Eugène Ormandy yönetimindeki Philadelphia Orkestrası seslendirdi. Bugün atölyemizde ortak doğum yıl dönümleri vesilesiyle Massenet ve Fauré buluşuyor. İki sanatçı Fransız müziğine Alman romantizmi ve İtalyan operasının etkisinden arınarak özgün bir kimlik kazanmasında önemli rol oynamışlardır. Jules Massenet 1842 yılında Fransa'nın Saint-Étienne kentinde doğdu. 11 yaşında Paris Konservatuvarı'na girdi. 1862'de Roma ödülünü kazandı. İlk operasını 24 yaşında besteledi. İkinci operası Manon o kadar çok sevildi ki opera komik repertuarının temel taşlarından biri oldu. Massenet 50 yaşındayken bestelediği Werther'le opera sahnesindeki başarısını devam ettirdi. Sayısı 30'u bulan operaları arasında Thais, en az Manon ve Werther kadar sevilen bir diğer yapıtıdır.

Massenet'in meşhur meditasyonunu Isaac Perlman seslendirdi. Onlarca sahne eseri Massenet'i gösterişli dramatik anlatımın zirvesine taşırken, Fauré daha içe dönük şarkıları, oda müziği ve piyano eserleriyle lirik bir üslup benimsedi.

Foren'in Après un rêve adlı şarkısını Veronique Jeans ve Roger Vignoles seslendirdiler. Şimdi Massenet'in nadir seslendirilen piyano konçertosundan bir bölüm dinletmek istiyorum size. Besteci eserden ilk kez Roma ödülünü kazandığı dönemde kız kardeşine yazdığı bir mektupta söz eder. Piyano üzerinde daha fazla çalışıyorum. Chopin'in etütlerini ama özellikle gerçek müzisyen piyanist olarak Beethoven ve Bach'ı çalışıyorum. Massenet, Roma'da eğitim gördüğü yıllarda taslaklarını oluşturduğu konçertoyu neredeyse 40 yıl sonra tekrar ele alır ve 3 ay içinde tamamlar. Eser 1903'te Paris Konservatuvarı'ndaki ilk seslendirilişinden sonra unutulur. Günümüzde de pek seslendirilmeyen konçertonun ilk bölümünü Aldo Ciccolini'nin kaydından dinliyoruz.

Massenet'in Mi bemol majör piyano konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Aldo Ciccolini ve Sylvain Cambreling yönetimindeki Monte Carlo Ulusal Opera Orkestrası seslendirdi. Gabriel Fauré, Massenet'ten 3 yıl sonra 1845'te dünyaya geldi. Ailesi müzisyen değildi. 9 yaşındayken babası onu Paris'te yeni açılan klasik ve dini müzik okuluna gönderdi. Burada 11 yıl eğitim aldı. 1861'de Camille Saint-Saëns okulun piyano bölümü başkanı oldu. Saint-Saëns öğrencilerini Wagner de dahil olmak üzere çağdaş müzikle tanıştıracaktı. Eğitimi süresince Fauré, Saint-Saëns'ın en sevdiği öğrenci oldu. İlişkileri dostluğa evrilerek uzun yıllar devam etti. Gabriel Fauré, Fransa'da birçok açıdan 19. yüzyıl ortasının romantizmi ile 20. yüzyıl müziği arasında köprü olmuştur. Armonileri, empresyonistleri, özellikle Debussy ve Ravel'i etkilemiştir. Şimdi sizlere Fauré'nin Saint-Saëns'a ithaf ettiği Fa diyez majör baladı dinletmek istiyorum. Fauré, solo piyano için bestelediği eserin ilk taslaklarını Liszt'e göndermiş. Yaşlı besteci eserin bir kısmını çalmış, ardından "Daha fazla parmağım kalmadı." diyerek klavyeyi Fauré'ye bırakmıştır. Solo versiyonun yazımı oldukça karmaşık ve zordur. Bestecinin 1881'de premierini bizzat yaptığı orkestralı versiyon ise bu denli virtüözlük gerektirmez. Daha rahat ve zarif tınlar. Debussy bu versiyonu iğneleyici bir tavırla aşırı derecede çekici bularak küçümsemiştir. Atölyemize Jean-Philippe Collard'ın güzel bir kaydını getirdim.

Forêt'nin Opus 19 Fa Dies Majör baladını Jean-Philippe Collard seslendirdi. Michel Plasson yönetimindeki Orchestre du Capitole de Toulouse eşlik ediyordu. Değerli dinleyenler, 3 yıl arayla 12 Mayıs'ta dünyaya gelen Jules Massenet ve Gabriel Fauré atölyemize konuk oldular. İyi ki doğmuşlar. Meşhur ve az bilinen eserlerini buluşturduğumuz programımız böylece sona eriyor. Sizlere veda etmeden önce yaklaşan konser etkinliklerimden söz etmek isterim. Geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğim ustalık sınıflarında birbirinden yetenekli gençlerle çalıştık. Dün akşam Adana'da Doktor Gökhan Gündoğdu Müzesi'ni dolduran müzikseverlerle harika bir müzik akşamı paylaştık. Şimdi 18 Mayıs Pazartesi günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde vereceğim resitale hazırlanıyorum. Avrupa

En eski oda müziği festivali olan 62. Plovdiv Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin açılış konserini vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. 20 Mayıs'ta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz sahnesinde çok özlediğim Tekirdağlı müzikseverlerle hasret gidereceğiz. Tüm etkinliklerimi sosyal medya hesaplarımla web sayfamdan takip edebilirsiniz. Gelecek hafta yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Carl Maria von Weber. İnsanoğlu tarih boyunca sahip olma dürtüsüyle hareket etmiş ve önce işgallerle başladığı yaşamında neredeyse hiç durmadan savaşmıştır. Alınan topraklar, sahip olunan ticaret yolları ve daha fazla zenginlik için verilen kayıplar kazanılan topraklarla ölçülmüştür. Oysa tüm bunların ardından geçmişten günümüze gelen en büyük kazanç bugün kendini kültür ve sanat eserlerinde gösterir. Almanya'nın üzerinde yer alan topraklarda da çağlar boyunca çok katmanlı bir gelişim söz konusu olurken bu durumun Avrupa sanatında da belirleyici rol oynadığına tanıklık edilir. Ve Almanya sanat kulvarları arasında özellikle klasik müzikte hep bir adım önde izlenir. Burada dünyaya gelen isimler arasında ülkesini ileri taşıyan bestecilerden biri bizim de bugünkü program konuğumuz olan Carl Maria von Weber yer alır. Şimdi bestecinin ilk eserine geçelim. Carl Maria von Weber'in Opus 34 Si bemol majör klarinet kuintetinden bölümleri klarinetçi Oskar Mihalik ve Members of the Berlin Philharmonic Octet seslendiriyor.

Carl Maria von Weber'in Opus 34 Si bemol majör klarinet kuintetinden bölümleri, klarinetçi Oskar Mihallik ve Members of the Berlin Philharmoni Octet seslendirdi. Sanata eğilimli aydın bir ailede Almanya'da 1786 senesinde dünyaya gelir Carl Maria von Weber. Sık sık taşınmaları sebebiyle aralıklı da olsa kapsamlı bir müzik eğitimi alır. Oldukça küçük bir yaşta piyano için eserler ve operalar yazmaya başlar. Konser piyanistliği, opera müdürlükleri ya da müzik direktörlükleri yapar. Bu süreçte kişisel sıkıntılarının yanı sıra ülkesi Almanya'nın içinde bulunduğu savaş sonrası toparlanma durumu bestecinin notalarında yeni bir dille arşivlenir. Şimdi Carl Maria von Weber'in solo piyano repertuarındaki en güçlü ve dramatik yapıtlarından bu dönemde yazılmış Opus 49 3 numaralı re minör sonatının bölümlerine kulak verelim. Piyanist Sviatoslav Richter yorumluyor.

Karl Maria von Weber'in Opus 49 3 numaralı re minör sonatının bölümlerini piyanist Sviatoslav Richter seslendirdi. Von Weber kaynaklarda erken Alman romantizminin kurucu figürlerinden biri olarak kabul edilirken, klasik müzik estetiğinin şekillenmesinde önemli rol oynadığı da görülür. Çalgı müziğinde virtüozluk gerektiren pasajları ve tekniğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Alman besteci, şiirsel piyano repertuarına kattıklarıyla da yücelir. Özellikle opera formunda geliştirdiği anlatım diliyle döneminde müzikseverin beğenisini kazanırken dönemdaşları arasındaki saygınlığını da arttırır. Bestecinin öne çıkan Der Freischütz, İyi Avcı operası ise Alman romantik operasının temel taşı ve bestecinin başyapıtlarından biri olarak kabul görür. 1826'da uzun süredir onu zorlayan sağlığı hızla kötüleşmeye başladığında bile eserlerini yönetmek üzere konserlere çıkmaktan geri durmaz. 5 Haziran 1826 tarihinde ise durumu ağırlaşır ve 40 yaşında tüberküloz sebebiyle hayata veda eder. Şimdi sözünü ettiğimiz Karl Maria von Weber'in İyi Avcı operasının uvertürüne kulak verelim. Antal Dorati yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Carl Maria von Weber'in İyi Avcı Operası'nın uvertürünü Antal Dorati yönetimindeki Kraliyet Konsertgebau Orkestrası seslendirdi. Programımız bestecinin Opus 74 numaralı mi minör piyano sonatından bir bölümle sürüyor. Piyanist Leon Fleischer seslendiriyor.

Maria von Weber'in Opus 74 numaralı Mi minör piyano sonatından bir bölümü piyanist Leon Fleischer seslendirdi. Bestecilerin adını yüzyıllar geçse bile bugüne getiren yorumcular da tıpkı eserler ve bestecileri kadar ölümsüzlüğü hak eder. Bu yorumculardan biri Ocak 1979'da Hollanda'da dünyaya gelen kemancı Frederik Seyss'tir. Keman eğitimine Suzuki yöntemiyle başlayan yorumcu, 13 yaşında Kraliyet Konservatuvarı'na kabulüyle müzik eğitimine devam eder. Ustalık sınıfları, yarışmalar, başarılı performanslar birbiri sıra gelirken, lisans ve yüksek lisans eğitimleri de ödüllerle tamamlanır. Yazılı ve görsel medyada da olağanüstü müzikal performans olarak tanımlanan konserleri müzik eleştirmenlerinden tam not alır. Şimdi kemancı Fred

Saizm ve piyanist Nino Guattazzi'nin yorumlayacağı Carl Maria von Weber'in Opus 10 6 keman sonatlarından bir numaralı sonatın bölümleriyle veda vakti.

Karl Maria von Weber'in Opus 10 6 keman sonatlarından bir numaralı sonatın bölümlerini kemancı Frederick Saiz ve piyanist Nino Guattadze seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımız

kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuşarak Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyledi. Gıda arz güvenliği konusunda da hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı. Dünyadaki çatışmaların çözümünde Türkiye modelinin ortaya konulduğunu söyleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinde üniversitelerin rolüne de dikkat çekti. Üniversitelerimiz Türkiye'nin her alanda sözü geçer hale gelmesini sağlayacak merkez olacak, dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi. Emeklilerin aylıklarının da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıs mücahitleri Türk savunma sanayinin geldiği noktayı gururla takip ediyor. Yerli ve milli savunma sistemleri özellikle kıtalar arası füze projesi Yıldırım Han heyecan yarattı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. ABD ile İran arasında ateşkese yönelik girişimler yeniden çıkmaza girdi.

Trump yönetimi İran'ın teklifini reddetti, taraflar yine birbirini suçladı. Washington, ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı derken Tahran'dan uranyum resti geldi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı, yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Hantavirüs alarmından sonra karantinaya alınan gemideki yolcuların tahliyesi tamamlandı. İspanya hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü süreci yakından takip ediyor. İspanya Başbakanı Sanchez ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus Madrid'de bir araya geldi. Yetkililer şu aşamada büyük bir salgın işareti bulunmadığını açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Belediyeye bağlı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde arama yapıldı. Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Sinop'ta katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinin çevreyi kirlettiği tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, tesise 839 bin lira idari para cezası uyguladı. İhlalin tekrarlanması üzerine ceza ikiye katlandı. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol 1. Lig'de playoff yarı final ilk maçında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü evinde Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Çorum'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Özbek, Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirtirken, Mauro Icardi ile 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. Haberleri dinlediniz.

seçtik. Folk rüzgarını estirmeye Ralph McTell'le devam ediyoruz. 1969 yılı çalışması Spiral Staircase'den geliyor. Streets of London. Şöyle bir hesaplanmış da. İlk kaydının üzerinden geçen yıllarda farklı müzisyenler ve gruplarca 200 ayrı cover'ı yapılmış bu Ralph McTell parçasının. Onun sesindense şöyle tınlıyor.

0: to make you change your mind.
1: Peter Green'in Fleetwood Mac'le son albümüydü 1969'dan Then Play On. Sıradaki parça oradan. Fleetwood Mac ona çok şey borçlu hiç şüphesiz. Grubu kuran ve artık klasikleşen Albatross ve Black Magic Woman gibi ilk hitlerine imzasını atan İngiliz gitarcı, Blues in B Flat Minor'ı şöyle çalıyor. 2020'de 73 yaşında aramızdan ayrılan Peter Green'e saygıyla.

Fleetwood Mac'ten ayrıldıktan sonra kişisel kariyerine odaklanan Peter Green ilk albümünü çıkardıktan sonra neredeyse 8 yıl ortalarda görünmemişti. 1979'da gelen In The Skies kayıplara karışan Green'in müziğe döndüğü işi olmuştu. İkinci kişisel albümünden Slabo Day ile ne kadar harika bir gitarcı olduğunu hatırlıyor ve anıyoruz Peter Green'i. Ama bu arada hakkını da teslim edelim. In The Skies albümünde onunla birlikte gitarı çalan bir isim daha vardı. Terence Charles Snowy White.

İlk Kaleozeum albümü Jazz Füzyon'un öncü işlerinden biri olarak kabul edilir. 1969'da gelen Those Who Are About To Die Salute You'dan bizim seçimimiz ise 1927'den bir jazz blues standardına getirdikleri yorum. Backwater Blues. Alkışlarımız en çok parçada saksafonunu konuşturan Dick Haxtell Smith'e gidiyor. Bu küçük notu da düşelim.

0: Uriah Heep'ten seçimlerimizi peş peşe dinleyeceğiz. Önce 1971'den July Morning ve peşinden bir yıl sonra kaydettikleri Easy Living.
1: There I was on a June.

Az önceki Uriah Heep kayıtlarıyla hazır 70'lerin ilk yıllarına uzanmışken orada kalmaya devam edelim ve Status Quo'nun Dog of Two Head albümünden seçimimizi başlatalım. Gardan Jula.

Birlikte çalıp söyledikleri Pentangle grubu yanında ortak albümlere de imza atan John Ramborn'la Burt Jones 1966'dan After the Dance'le katılıyorlar bu haftaya.

Progressive Rock'ın efsane gruplarından Emerson, Lake and Palmer, Trilogy'yi 1972'de çıkardı. Albümü şekillendirmek grubu zorlayacaktı. Parçaların düzenlemelerinde detaylarla o kadar çok ilgilenmişler, mükemmel bir sonuç elde etmek adına üste kayıtlara o kadar zaman harcamışlardı ki, bu kusursuzluk arayışı Emerson, Lake and Palmer'ın kariyerindeki en zor ama içlerine en çok sinen albümü ortaya çıkarmıştı. Mesela From the Beginning'de şöyle çalmışlardı.

70'lerin başından Reflections of My Life, İskoç grup Marmalade için uluslararası başarıyı da yakaladıkları 45'lik olmuştu. Amerika'da ilk 10'u görmüşler, Birleşik Krallık liselerinde ise 3. olmuşlardı.

Gary Moore'la kapatıyoruz bugünü bir konser kaydıyla. Unutulmaz Parisian Walkways'le. Kariyeri boyunca rock'tan heavy metal'e, blues'dan caza dolaştığı türler üzerinde ne kadar ilham verici olduğunu hatırlıyor ve 2011'de daha 58 yaşındayken aramızdan ayrılan Gary Moore'u özlüyoruz.

Yerinden örneklerin yanında keşfedilmeyi bekleyen şarkılar saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta Deep House ve New Disco tarzında üretim yapan Fransız prodüktör Stephen Torres, melankolik havası ve zarif temposuyla Left Out in the Rain.

Fransa'dan Avustralya'ya elektronik dans müzik yapan prodüktör Josh Fuvas, orijinali 1989 yılından Madonna cover'ı Like a Prayer. Hemen ardından Nicola Nicoletti ve Shallow Game pop durakta olacak.

Geçen yıl Şubat ayında çıkan tekli Ordinary ile 30'u aşkın ülkede bir numara olan Alex Warren. Yeni tekli ilk olarak Hollanda'da zirveye ulaşan Fever Dream.

Alex Warren'ın Finding Family on the Road adını verdiği konser turnesinin Ağustos ve Eylül aylarında Japonya, Singapur, Yeni Zelanda ve Avustralya'da olacağını da sözlerimize ekleyelim ve indie pop grubu Aerosmith'le devam edelim. 2018 yılında Billboard Rock listelerde gördüğümüz çalışma Over My Head.

Kariyerinde 4 Grammy adaylığı olan, dünya çapında 30 milyon albüm satışına sahip yıldız isim Jewel buradaydı. Frevelin Woman albümünden Train destekli Dancing Slow dinledik. Şimdi Avustralya'dan indie pop müzik yapan kardeşler grubu Shepherd üyesi Amy Shepherd, Born to be Country albümünden Mr. Mistake.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta müzik dünyasında Vela adıyla tanınan Gabriela Valdez ve All My Love. Hemen ardından Tell Me Boy ve Alice ile İtalya'dayız.

Pop durak bu kez İrlanda'da. 2020 yılında Beautiful Madness'la hit olan The Kelly Family kariyerli Michael Patrick Kelly ve radyolarınızda Throwback.

0: Aktör Marco Sisa, müzik dünyasındaki adı L.A. Vision. Giselle'le birlikte Colors dinledik. Yeni konuk Matt Way Emerson, Refessi ve Coloni gibi isimlerle çalışan İsveçli prodüktör Michel Fanun. 2019 yılından Worse.
1: Hi, this is Michel Fanun and you're listening to Pop Duo Rock on TRT Radio 3.

Şarkıcılığının yanında bir aktris ve dansçı olan Jennifer Lopez, yanında Fransız DJ David Guetta, liste tekli Save Me Tonight.

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Radyo 3.
2: Caz Pusulası.

0: Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere 28 Nisan 2026 günü kalp yetmezliği nedeniyle 67 yaşında ani bir şekilde aramızdan ayrılan basçı Kiyoshi Kitagawa'nın 2020 yılında çıkardığı son kişisel albümü Spring Night'ı dinletmek istiyoruz. ...1958 yılında Osaka'da doğan Kiyoshi Kitagawa, müziğe 14 yaşında bas gitar çalarak başladı. Daha sonra Japonya'nın saygın üniversitelerinden biri olan Kwansei Gakuin Üniversitesi'nde öğrenciyken 19 yaşında kontrbas çalmaya başlayarak müzikal kariyerine devam etti. Kısa sürede Kansai Jazz kulüplerinde en çok aranan basçı oldu. Bu dönemde Sadayasu Fuji ve Takashi Furuya gibi sanatçılarla çalıştı. 30 yaşında Amerika'ya göç eden Kitagawa, Andy Bay, John Faddis, Kenny Garrett, Jimmy Heath, Ben Reilly, Terrell Stafford, Dana Stevens gibi sanatçılarla çalıştı. Fakat caz severler onu özellikle Kenny Barron Trio'daki çalışmaları ile tanımakta. Kiyoshi Kitagawa bu isimlerle çalışmalarının yanı sıra liderliğini yaptığı 10 albüm çıkarmış. Bu albümlerin sonuncusu olan Spring Night'ta Kitagawa daimi üçlüsünde yer alan piyanoda Mayuko Katakura, davulda ise Shun Ishiwaka ile çalışmış. Şimdi söze ara verelim ve bu güzel albümden Kiyoshi Kitagawa'nın solo olarak çaldığı kısa bir çalışma olan Toad No. 5 ve Wishy Washy ve Believe It or Not ile bugünkü programımıza başlayalım.

Kitagawa 1988 yılında geldiği New York'ta kısa bir süre sonra Blue Note Jazz Kulübü'nün jam session'ında Wynard Harper ile tanıştı ve Harper Brothers grubuna katıldı. Eylül 1989'da Village Vanguard'da grupla birlikte sahne aldı. Canlı kayıtları Remembrance Live at the Village Vanguard büyük beğeni topladı. 1993'te alto saksofon efsanesi Kenny Garrett ve davulcu Brian Blade ile birlikte kayıtlar yaptı ve turnelere çıktı. Ayrıca 10 yıldan fazla bir süre boyunca Jimmy Heat Quartet'in basçısı olarak yer aldı. Aynı yıl efsanevi davulcu Ben Reilly'nin tavsiyesi üzerine Kenny Barron Trio'ya katıldı. O günden bugüne kadar Kenny Barron Trio'nun konserleri ve albüm kayıtlarında grubun daimi basçısı olarak yer aldı. Dinlediğimiz Spring Night albümündeki tüm besteler Kiyoshi Kitagawa'ya ait. Parçalar arasında solo olarak çaldığı Todd, yani düşünce anlamına gelen solo çalışmalar yerleştiren, basta Kiyoshi Kitagawa'dan ve ona eşlik eden piyanoda Mayuko Katakura, davulda ise Shun Ishivaka'dan şimdi Todd No. 6, Forgiveness ve Cross the Line isimli Kitagawa bestelerini dinleyelim.

Kiyoshi Kitagawa, ritim ve blues, gospel müziği ve bluesdan etkiler içeren hard bop jazz ve ondan sonraki dönemde gelişen post bop jazz, yani hem bir dönemi hem de daha karmaşık, daha soyut ritimlerin yer aldığı jazz türlerinin en iyi bas yorumcularından biri olarak, lider ve sideman olarak 30'dan fazla albüm ve sayısız konser ile zamansız ayrıldığı caz dünyasında alçak gönüllü ama önemli bir iz bıraktı. 30 yıldan fazla bir süredir beraber çaldığı Kenny Barron'ın piyanoda, Jonathan Blake'in davulda, kendisinin kontrbasta olduğu Kenny Barron Trio olarak çıkardıkları Book of Intuition ile 2017'de, bu ekibe vibrafonda Steve Nelson'ın, alto saksofonda Emmanuel Wilkins'in katılımıyla çıkan Beyond This Place albümleriyle 2024'te Grammy'ye aday gösterildi. Şimdi dinlemekte olduğumuz Spring Night albümüne dönelim ve albümden Thought No. 7, albüme adını veren Spring Night ve Side Sleeper'ı dinleyelim. Spring Night, Kiyoshi Kitagawa'nın sık sık kamp yaptığı dağlardaki bir geceyi ve doğa sevgisini müziğine yansıttığı bir beste.

Bugün size 28 Nisan 2026 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle beklenmedik bir şekilde vefat eden basçı Kiyoshi Kitagawa'nın piyanoda Mayuko Katakura,

Davuda Shun Ishivaka ile kaydettiği Spring Night albümünden solo olarak çaldığı You Know What ile veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Alun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz. Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hem müziklerini hem de Ertegün'le kurdukları bağları keşfediyoruz. Bugünkü programımızın konuğuysa Hall of Fame'e 1991 yılında Bobby Brown tarafından takdim edilen Wilson Pickett oluyor ve açılış için seçtiğimiz eser Take a Closer Look at the Woman You Are With. Keyifli dinlemeler.

20. yüzyılın en güçlü soul vokallerinden biri olarak kabul edilen Wilson Pickett, 18 Mart 1941'de Prattville, Alabama'da doğdu. Çocukluğunu güneyin sert sosyal koşulları içinde geçiren sanatçı, küçük yaşlarda kilise korolarında şarkı söyleyerek deneyim kazandı ve bu deneyim onun müzikal karakterini

Soul tarihinin en karakteristik ve vahşi seslerinden biri olan Wilson Pickett, müziği adeta bir hayatta kalma biçimi olarak gören nadir sanatçılardandı. Pickett Pickett lakabını sadece sahne şovlarıyla değil, hayatının her anına sinmiş olan o sert ve tavizsiz duruşuyla kazanmıştı. 1941 yılında Alabama'da doğan sanatçı, burada uzun süre kalamadı çünkü annesi çok zor bir kadındı. Annesini hayatta gördüğü en zor karakter olarak tanımlayan Pickett, ondan gördüğü şiddetli fiziksel disiplin ve baskı nedeniyle 1955 yılında Alabama'dan kaçarak Detroit'te yaşayan babasının yanına taşındı. Bu taşınma bir tercih değil, bir kaçıştı. Detroit'in özgür atmosferi ve babasının yanındaki yeni hayatı, onun gospelden R&B'ye evrilen müzikal yolculuğunun kapılarını aralayacaktı.

Annesinden kaçıp babasının yanına yerleştikten sonra Detroit sokaklarında gospel gruplarıyla şarkı söylemeye başlayan Wilson Pickett'ın ilk ciddi durağı ise The Violinaires oldu. Ancak asıl patlamayı 1959'da katıldığı The Falcons grubuyla yaptı. Bu grupla birlikte I Found a Love gibi parçalarla dikkat çeken sanatçı kısa sürede solo kariyeri için hazır hale geldi. Kariyerinin ilk dönemlerinde farklı plak şirketleriyle çalışan Pickett, gerçek çıkışını ise 1960'ların ortasında yaptı. 1965 yılında çıkan In the Midnight Hour, Wilson Pickett'ın kariyerinde dönüm noktası oldu ve onu bir anda yıldız yaptı. Bu dönemde Pickett, soul müziğin en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Ardından gelen Mustang Sally, Land of 1000 Dances ve Funky Broadway gibi hitler, onun sadece R&B değil, pop listelerinde de güçlü bir figür olmasını sağladı. Bu şarkılar, dönemin Amerikan toplumunda yükselen sivil haklar hareketiyle de örtüşen bir duygusal yoğunluk taşıyordu. Pickett'ın sahne performansı agresif, enerjik ve son derece etkileyiciydi. Bu da ona Wicked Pickett lakabını kazandırmıştı diyelim mi? Şimdi bahsi geçen şarkılarla devam edelim. Hemen ardından sanatçının Atlantic Records'la olan ilişkisini ve Rock'n'Roll Hall of Fame'e giriş sürecini konuşmak için tekrar burada olacağız.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Erte Günün programındasınız ve Rock'n'Roll Hall of Fame'e 1991 yılında Bobby Brown tarafından takdim edilen Wilson Pickett'la olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wilson Pickett, 1964 yılında Atlantic Records'la anlaşma imzaladığında şirketin kurucularından Ahmet Ertegün ve prodüktör Jerry Wexler'la kısa sürede güçlü bir profesyonel bağ kurdu. Ertegün, Pickett'ın yalnızca sesini değil, taşkın sahne enerjisini de doğru yönlendirmeyi başardı. Onu New York stüdyolarının yapay atmosferinden uzaklaştırarak kayıtlarını Stax Records ve Fame Studios gibi güneyin otantik müzik merkezlerinde almasına öncülük etti ve böylece sanatçının gerçek ses karakterini ortaya çıkardı. Ahmet Ertegün, Pickett'ın o hırçın doğasını hiçbir zaman dizginlemeye çalışmadı. Aksine bu öfkenin müziğe dönüşmesi için gerekli alanı sağladı. Bu özgürlükçü ortamda Pickett, Atlantic çatısı altında onlarca hit şarkıya imza attı. Ahmet Ertegün'ün vizyonu, Afro-Amerikan müziğini geniş kitlelere ulaştırmak üzerine kuruluydu. Bu doğrultuda Wilson Pickett gibi sanatçılar yalnızca müzikal başarı elde etmekte kalmadı. Aynı zamanda bir dönemin kültürel inşasında da önemli rol oynadı. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

20. yüzyılın en güçlü soul vokallerinden biri olarak kabul edilen Wilson Pickett'la olan beraberliğimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Wilson Pickett 1941 yılında Alabama'da doğdu. Çocukluk yıllarında annesinden gördüğü sert muamele nedeniyle babasının yanına taşındı. Daha sonra Detroit sokaklarında tanıştığı müzisyenlerle kurduğu gruplar onun müzikal kimliğini şekillendirdi ve geliştirdi. Kendine olan güveni arttıkça solo kariyerine adım atan sanatçı için asıl sıçrama noktası Ahmet Ertegün'le tanışması ve Atlantic Records'la anlaşma imzalaması oldu. Bu işbirliği kariyer basamaklarını hızla tırmanmasını sağladı. Şüphesiz ki Wilson Pickett'ın müzik hayatındaki en yüksek noktalardan biri de 1991 yılındaki Rock and Roll Hall of Fame'e kabul töreniydi. Bu önemli törende ise sanatçıyı sahnede Bobby Brown takdim etti. Wilson Pickett söylenene göre hava koşulları nedeniyle törene katılamadı ve bu nedenle ödülünü onun adına Ahmet Ertegün aldı. Bu olay hem müzik tarihinin ilginç anlarından biri hem de Atlantic ailesinin ne kadar güçlü bir bağ sahip olduğunun da göstergesi olarak tarihe geçti. Sanatçının Hall of Fame'deki duvarına ise şu sözler yazıldı. Wicked Pickett'ın kendine özgü çığlığı onu bir soul ikonu haline getirdi. Wilson Pickett'ın kendine özgü bir havası vardı. Ruh dolu ve baştan çıkarıcı bir sanatçıydı ancak Pickett en çok çığlığıyla tanınıyordu. Bu güçlü ses açıklanamaz bir şekilde her zaman tam doğru tonda kalıyordu. Wilson Pickett, gospel köklerinden beslenen vokali, sahnedeki sarsıcı enerjisi ve unutulmaz hitleriyle soul müziğin en saf ve en güçlü temsilcilerinden biri olarak müzik tarihine adını yazdırdı. Atlantic Records'la kurduğu bağ ve Ahmet Ertegün gibi vizyoner isimlerle aynı çatı altında yer alması ise onu küresel ölçekte bir yıldıza dönüştürdü. Biz de bugün Ertegün'ün izinde programında bu büyük hikayeye kısa bir yolculuk yaptık. Bir sonraki programda başka bir efsanenin izini sürmek üzere buluşana dek şimdi sizlere Wilson Pickett yorumuyla Hey Jude'la veda ediyoruz. Hoşça kalın.

Radyo 3. Orijinal.

İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası bizi efsanevi bir oyuna, GTA Vice City'ye götürüyor. Oyunda sıkça duymaya alışık olduğumuz bu parça ise Self Control. Bu oyunla hafızalarımıza kazınan bu parçayı başarılı kadın vokal Laura Brannigan seslendiriyor. Ancak parçamız orijinalinde İtalyan sanatçı

Sanatçı Raf'a ait. 1984 yılında sanatçı tarafından bestelenip yayınlanan parça, İtalya diskolarında oldukça ilgi görse de dünya çapında ün kazanması Laura sayesinde olmuş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Raf versiyonuna kulak vereceğiz. Ama hemen ardından Laura'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Name Game diyoruz. İlk olarak Self Control sizlerle.

Name Game bizlerleydi. Şimdi ise sırada California Sun var. 60'ların unutulmaz blues grubu Rivieras tarafından duymaya alışık olduğumuz bu parça, grubun kısa kariyerindeki en büyük hit parçası olmuştu. Ancak parçamız orijinalinde Joe Jones'a ait. 1961 yılında Joe Jones'un single olarak yayınladığı bu parça, beklenen ilgiyi pek göremese de, kendisinden hemen sonra gelen Rivieras grubu yorumu parçanın hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Bu versiyon ayrıca benim de çok sevdiğim kült filmlerden biri olan Good Morning Vietnam'ın soundtrack olarak kullanılmış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Joe Jones versiyonuna kulak vereceğiz, ama hemen ardından Rivieras'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Mama Don't Love diyoruz. İlk olarak California Sun sizlerle.

60'lardan devam ediyoruz. Sırada Sorrow var. Efsanevi sanatçı David Bowie'den duymaya alışık olduğumuz bu parça, sanatçının kariyerinde de önemli şarkılardan biri olmuştu. Öyle ki 1973 yılında yayınlandığı dönemde uzun süre dünya listelerinin zirvesinde kalmıştı. Ancak parçamız orijinalinde MC Joyce'a ait. 1966 yılında parçayı besteleyip yayınlayan sanatçı, İngiltere müzik listelerinde önemli bir başarı elde etse de şarkının ün kazanması Bowie sayesinde olmuş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani MC Joyce versiyona kulak vereceğiz. Ama hemen ardından David Bowie'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Absolute Beginners diyoruz. İlk olarak Sorrow sizlerle.

parça Live Like We're Dying var. 2009'da yayınlandığı dönemde ABD eleştirmenlerinden tam not olan parça, Kanada ve Yeni Zelanda'da da büyük ün kazanarak adından sıkça bahsettirmişti. Parçanın yalnız kendisi değil, Chris Allen imzalı klibi de oldukça sıcak karşılanmıştı. Ancak parçamız orijinalinde The Script grubuna ait. Allen versiyonundan tam bir yıl önce besteleyip yayınladıkları parça henüz grupla ünlenemeden Chris Allen'ın American Idol yarışmasında bu parçayla ünlenmesi işin rengini değiştirmiş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani The Script versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Chris Allen'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Waves diyoruz. İlk olarak Live Like We're Dying sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise 30 Seconds to Mars. Gruba daha önce bu programda hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta 2015'te Moskova'da verdikleri unutulmaz akustik konserlerinden bir kesit var. Hoşça kalın.

0: nasip ha.
1: One, two, three, four.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarını "Bizde eski yeni ayrım yoktur, hizmet ve eser yarışı vardır" sözleriyle karşıladı. "Yeni arkadaşlarımızla el ele vererek birlikte çalışacağız" dedi. Burcu Köksal da "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkese yönelik girişimler yeniden çıkmaza girerken Trump ilginç bir iddiayı dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edecek dedi. Trump, İran'ın nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğinden de %100 emin olduğunu söyledi. Tahran yönetimi ise Amerika Birleşik

devletlerinin saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geldi. İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkati çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajını verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölgenin güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı düzenlendi. Sur kentinde de Suriyeli bir çift hedef olduğu saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel somut filosu ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik 5,3 milyar dolarlık yeni finansman paketinin müjdesini verdi. İşletmelerinize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli finansman imkanı sağlayacağız dedi. Erdoğan, gıda arz güvenliği konusunda Türkiye'nin hiçbir sorununun olmadığını da söyledi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu. Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Araçlar suda sürüklenirken ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İstanbul Büyükçekmece'de cansız bedeni halıya sarılı halde sahilde bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Sedef'in katiline kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizinleyiz. Bu hafta Filipinler'deki gezintimizi noktalayarak rotamızı biraz değiştiriyor ve bu muazzam coğrafyanın güneyine Papua Yeni Gine'ye yelken açıyoruz. 850 farklı dilin konuşulduğu Papua Yeni Gine'ye ayırdığımız ilk bölümde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkılarla programımıza başlıyoruz.

Açılışta Papua kültürünün farklı yönlerini ve bu kültürü oluşturan lehçeleri yansıtan ritüel vokallerin ön planda olduğu şarkılar dinledik. Dünyada çeşitli siyasi nedenlerden dolayı değişken bir sayı olsa da uluslararası ortamda tanınmayanlarla birlikte 206 ülke olduğu kabul ediliyor. Bu ülkelerin her birinin kendine has dinamikleri olduğu gibi ortak bir kültürel yapıya sahip birçok ülkede bulunuyor. Fakat bu 206 ülke içinden sadece bir kısmı herkes tarafından biliniyor. Örneğin İngiltere herkes tarafından bilinirken Guyana çok da fazla bir bilinirliğe sahip değil. Fakat bu durum Guyana'nın kendine has yapısının, kültürünün ve tarihinin olmadığı anlamına gelmiyor. Bugün size Guyana gibi çok fazla kişinin bilmediği, hatta pek çok insanın

nerede olduğundan bile haberdar olmadığı Papua Yeni Gine'yi ve geleneksel müziklerini tanıtacağız. Bazı müziksever gezginler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya veya Güney Afrika gibi ülkelerden çok dünya kamuoyu tarafından daha az bilinen ülkeleri ziyaret etmek ister. İşte Papua Yeni Gine tam bu müziksever gezginlerin seveceği türden bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Papua Yeni Gine, Okyanusya kıtasında bulunan bağımsız bir devlet. Yeni Gine adasının doğusunda bulunan alanda ve Bismarck adalarının da dahil olduğu birçok küçük ada üzerine kurulu. Papua Yeni Gine'nin batısında Endonezya bulunurken güneyinde ise Avustralya yer alıyor. Bölgede çok fazla arkeolojik çalışma yapılmadığı için birçok bilgi gün yüzüne çıkmamış olsa da yapılan sınırlı çalışmalar bu ülkede 10 bin yıldır yaşam olduğunu gösteriyor. Bölgenin bilinen ilk insanlarının kuzeyden göçen Malanezyalıların ve Papualıların olduğu tahmin ediliyor. Asya ve Endonezya'dan da yoğun göç alan bu ülkeye Avrupalı devletlerin gelişi ise 16. yüzyılı buluyor. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de şimdi 9 şarkı dinleyeceğiz. Bunun için Yeni Gine Adaları'nın yerel halkı tarafından icra edilen etkileyici ritüel vokallerin ön planda olduğu 2011 tarihli Purple Papu isimli albümden şarkılara kulak veriyoruz.

Dünyadan Yerel Sesler'de Papua Yeni Gine'ye ayırdığımız programların ilk bölümünde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. 1526 yılında Portekizli Jorge de Meneses, Yeni Gine adasına gelen ilk Avrupalıymış. Meneses adanın kuzey kıyılarına Malay dilinde kıvırcık saçlı anlamına gelen Ilhastos Papuas adını vermiş. 1545 yılında bölgenin insanların Afrika Ginesi kıyısı insanlarına çok benzediğini görerek adanın ismini Yeni Gine olarak değiştirmiş. Bundan sonra bölgeye sırasıyla İspanyollar, İskoçlar, İngilizler ve Fransızlar gelmiş. 1884 yılında İngilizler güneyden, Almanlarsa kuzeyden ülkeyi işgal etmişler. Bu iki ülke, Birinci Dünya Savaşı'nda bu bölgeyi Avustralya'ya bırakmak zorunda kalmış. Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında kuzey toprakları Japonya tarafından işgal edilen Papua Yeni Gine, yoğun çatışmalar sonrası tekrar Avustralya'nın eline geçmiş. Papua Yeni Gine ancak 1975 yılında bağımsızlığını ilan edebilmiş. Toplam yüz ölçümü 463 bin kilometre olan ülkede aktif volkanik dağ grubu bulunmakta ve bunlardan bir tanesi en son 1951 yılında şiddetli bir patlamayla lav püskürtmüş. Papua Yeni Gine'de yaklaşık olarak 5 milyon 887 bin kişi yaşıyor. Şehirlerde yaşayan insanların oranı %13,5. Ülke birçok farklı kökenden insanı barındırmasıyla ünlü ve dolayısıyla insan çeşitliliği de çok fazla. Papua Yeni Gine'nin güney ve iç bölgelerinde Papuanlar, kuzeyinde ve doğusunda Malezyalılar, batılı bölgelerinde ise Pigmeler yaşıyor. Bunun dışında Avustralyalılar, Polinezyalılar ve Çinliler de bu ülkede yaşayan farklı uyruklardan insanlar. Papua Yeni Gine'yi tanımlamak için çeşitlilik kelimesi kullanılabilir. Bitkisinden insanına, hayvanından dillerine kadar birçok farklı türde çeşitliliğe sahip. Dünyanın en çeşitli dil konuşulan ülkesi Papua Yeni Gine'de toplam 850 dil ve lehçe kullanılmakta. Yani dünya dilleri toplamının yaklaşık %10'una sahip. Bunlardan 200'ü Malayo-Polinezya kökenli Malezya dil grubuna ait. Ülkenin resmi dili İngilizce. Ayrıca Pidgin İngilizce denen İngilizcenin bozulmuş ve değiştirilmiş bir şekli olan bir dil de kullanılmakta. Ülkede okur yazar oranı %32 gibi az bir oranda kalmış. Okula giden insanların nüfusa oranı ise sadece %30. Her ne kadar ülkenin büyük bir çoğunluğu tropikal yağmur ormanlarıyla kaplı olsa da Papua Yeni Gine'nin en büyük ekonomisi tarım. Halk kahve, çay, kakao, balık, meyve ve sebze gibi ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Radyo 3 Dünya'dan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken saha kayıtlarını 1963-64 yıllarında Alman müzikolog ve antropolog Wolfgang Gladen'in yaptığı Papua Yeni Gine'nin batı bölgesinde yaşayan yerel halkın günlük yaşamlarından müzikal örnekler içeren Music of Man arşivinden Papua New Guinea The Coast of the Western Province albümünden dinleyeceğimiz anonim şarkılar huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Papua Yeni Gine'nin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında Hank Jones liderliğindeki The Great Jazz Trio'nun Autumn Leaves albümünü dinleyeceğiz. Büyük caz üçlüsü 1970'ler ve 1980'lerde Hank Jones liderliğindeki çeşitli kadrolarla çalışan bir gruptu. Ancak bu dağılmış grubun yeniden canlanması Jones'a gruba yeni gelen iki kişinin basta tecrübeli Richard Davis ve davulda kardeşi Alan Jones ile gerçekleşiyor. Garip bir şekilde iki kardeş uzun kariyerleri boyunca çok nadiren birlikte kayıt yaptılar. Yani bu kayıt onlara özel olsa gerek. Açılış şarkısı grup için farklı bir yönü işaret ediyor. Elvin'in patlayıcı solosu Autumn Leaves'te dikkatleri üzerine çekiyor. Caz dünyasının süper gruplarından biri olan The Great Jazz Trio her ne kadar yıllar içinde kadro değişiklikleri yaşamış olsa da Autumn Leaves albümü grubun teknik beceriyle zarafeti birleştirdiği en özel çalışmalardan biridir. Autumn Leaves ve Jones'un yaratıcı düzenlemesi Yesterday's ile cazacı başlıyor.

Bu albüm ismini aldığı meşhur caz standardı Autumn Leaves etrafında şekillense de aslında ana akım mainstream cazın en rafine örneklerinden biridir. Hank Jones'un piyano dokunuşları kristalize olarak tanımlanır. Tertemiz, tane tane ve son derece naziktir. Ellen Jones genellikle John Coltrane ile yaptığı sert ve poliritmik çalışmalarla bilinse de bu albümde fırça kullanımındaki ustalığını ve balatlardaki hassasiyetini konuşturur. Albüm sadece Autumn Leaves ile sınırlı değil. Summertime ve Set and Doll gibi klasikleri de içerir. Her parça orijinal ruhuna sadık kalınarak ama modern bir üçlü etkileşimiyle yorumlanmıştır. Üç müzisyenin de kariyerlerinin olgunluk döneminde olduğu bir dönemde kaydedilmiştir. Ego değil, müzikal bütünlük ön plandadır. The Great Jazz Trio'nun farklı yıllarda farklı kadrolarla Ron Carter, Tony Williams gibi isimlerle benzer repertuarları seslendirdiği kayıtlar da vardır. Ancak 2002 tarihli bu kayıt ses mühendisliği açısından en iyilerden biri kabul edilir. Kenny Dorham'ın Blue Bossa'sı ve Take a Train ile cazacı devam ediyor.

Radyo işte Caz Ağacı programında Hank Jones liderliğindeki The Great Jazz Trio'nun Autumn Leaves albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Grubun enerjisi klasik bir bebop ve post-bop zarafeti taşır. Ünlü trompetçi, besteci ve orkestra şefi Ted Jones'un kardeşi Hank Jones, 91 yaşında vefat edene kadar sahne enerjisini ve teknik ustalığını kaybetmemiş, cazın beyefendi piyanisti olarak hafızalara kazınmıştır. Earl Hines, Fats Waller ve Teddy Wilson gibi devlerden etkilenmiş, ancak Art Tatum'un teknik derinliğini bebop'un modern diliyle harmanlayarak kendine has lirik bir üslup geliştirmiştir. Sadece bir solist değil, aynı zamanda caz tarihinin en iyi eşlikçilerinden biridir. Ella Fitzgerald'ın uzun süre piyanist yapmış olması, onun vokale ne kadar duyarlı bir müzisyen olduğunun kanıtıdır. Caravan ve My Funny Valentine dinliyoruz.

Enchos'un çalma stili genellikle kristal berraklığında bir tuşe, sofistike harmoniler ve sarsılmaz bir ritim duygusuyla tanımlanır. 1962 yılında Marilyn Monroe, Başkan Joe F. Kennedy'ye o meşhur Happy Birthday şarkısını söylerken sahnede ona piyanoda Hank Jones eşlik ediyordu. Kendi adını 60'tan fazla albümü bulunan Jones, yan karakter, sideman olarak 1000'e yakın kayıtta yer almıştır. New York'ta Jones düzenli olarak önde gelen bop müzisyenlerini dinledi ve yeni stilde ustalaşmaya ilham verdi. Müziği uygularken ve incelerken John Kirby, Howard McGee, Coleman Hawkins, Andy Kirk ve Bill Eckenstein ile çalıştı. 1947 sonbaharında filarmoni konserlerinde Norman Granz'ın cazında gezmeye başladı ve 1948'den 1953'e kadar Ella Fitzgerald için eşlik etti ve olağanüstü tat ve sofistike harmonik bir tesis geliştirdi. Bu dönemde Charlie Parker ile tarihsel olarak önemli birkaç kayıt yaptı. Caz Ağacı programının sonuna gelirken Rhythm and Ning, Summertime ve Six and Four dinliyoruz.

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Aşığı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını yalnız

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Edward Elgar'ın en iyi eserlerinden biri olarak nitelendirilen Opus 85 Mi Minör Cello Konçertosunu ve Louis Farrenk'ın Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 16. yüzyıldan El Piove ve Ave Maristella başlıklı iki anonim parçayla başlıyoruz. Mezzo-soprano Claire Wilkinson ve Musica Antica of London topluluğu seslendiriyor.

Mezzo-soprano Claire Wilkinson ve Musica Antica of London topluluğu iki anonim parça seslendirdi. İngiliz besteci ve orkestra şefi Susan Spain Duncan, 1929 yılında orkestra için kaleme aldığı Çiftçinin Oğlu başlıklı uvertürle devam ediyoruz.

Susan Spain Duncan, 1929 tarihli Çiftçinin Oğlu başlıklı uvertürünü Stephen Bell yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Ernst Chausson'un 1896 yılına ait Piyano için Birkaç Dans adlı albümünden Pavan ve Forlan başlıklı eseri var sırada.

Ernst Chausson'un Pavan ve Forlan başlıklı parçasını piyanist Bengt Åke Lundin'den dinlediniz. Edward Elgar'ın klasik müziğin en iyi eserleri arasında gösterilen Opus 85 Mi Minör Cello Konçertosu ile devam ediyoruz. Solist Anastasia Kobekina.

Edward Elgar'ın Opus 85 Mi Minör Cello Konçertosunu solist Anastasia Kobekina ve Alexander Bloch yönetimindeki Georgenescu Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. İtalyan barok dönem bestecisi Paolo Benedetto Bellinzani'nin Re Minör Blok Flüt Sonatı var sırada.

Paolo Benedetto Bellinzani'nin re minör blok flüt sonatını blok flütte Lea Sobbe ve Clausen'de Haldor Bjarkeyjarnarson'dan dinlediniz. Programımız 19. yüzyılın kadın bestecilerinden Louis Farrenc'in Opus 36 sol minör 3. senfonisi ile devam ediyor.

Louis Farrenc'ın Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisini Graziella Contralto yönetimindeki Bern Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü barok dönem bestecisi Giacomo Carissimi'nin Dixit Dominus adlı ilahisiyle sona eriyor.

Barok dönem bestecisi Giacomo Carissimi'nin Dixit Dominus adlı ilahisini Robert Hugo yönetimindeki Capella Regia Musicalis topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'nın 4 Nisan 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Ottavio Dantone yönetiminde sahne alan topluluğun solistleri, Portekiz'den flüt sanatçısı Adriana Ferreira ve arp sanatçısı Silvia Podreca. Konser programından ilk olarak serenat formunun en ünlü eserlerinden biri olan Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1776 yılında kaleme aldığı Köhel 239 Re majör Serenata Notturna başlıklı eserini dinliyoruz.